sıra. İşten tutya, işten tutya, bir sonra. Kaplet, kapinden eşende, kiltek, o, ve, no, so, yok.